mertebe, hazine. Yaz hem hizmet bayramı bilen. Kungil, sinin işin işli tırgan radyo.